sağ kurtuldu. Hasta olmasaydım bugün Ankara'da olacaktım. Belki bugün aramızda olmayacaktım. Canı cehenneme de atıyorum. Canı cehenneme perdesini kapatalım. Canı cehenneme günlük işlerine devam edelim. Pazarlara çıkın. Sesinizi çıkarın. Yeter deyin. Açıklarınız. Gelin buraya. Fotoğraf çekmeyin.

0: Bom Sack. Meine Ölgläs nebeneinander aus. Kassel Zorbse. Zorbse. Rival Narkuschko. Mamas. Sack. Sheshak Sijas. Gafsalatas. Sajak Sibu.
1: Full Sex. Sana görün
0: Katran torbası
1: Zincin akşam sofrası Zerifesi Kinali vahiş Kuskusu Fazla zirin ne yaparsın Başka listin bir kuyruğu da üstüne sağ Dübelime küçük tut gezegen Yardımı doyduran eşeş Tatlıyım gidip Laf salatası Kutak saçmalama Şuur sayar çoğukla zihnini incitir Uykuya kuş Seyran salam zorla Cumhurdu siyah Kutlamı Birinci sınav, birinci sınav, birinci sınav, bu ikinci kuralda şansın önüne asıl çakaldan bozma bu kuralda.